Eyawona woka samadina yedi. Yari ifrihi. Ohiye ifrihi. Eke ifrihi. Bodinso ebrati. Enyesa na ukomi.